Sada hazır. Cukkage hazır hazır. Sırvya pineye. Lekin bachoke aage. Hazır hazır.